vakt cesi, tevbe yayın. Her trafik acaba da sine. Bekarari ka aisa alam hai, jism tanha hai, ruh pyasi hai.